0: Alo.
1: Şimdi dinleyin. Kocanız yanımızda. Şaka yapmıyoruz. O konuşacak.
2: Dinle karıcığım. İyi. Ne derlerse onu yap. Sakın polise gitme.

0: Alo.
1: Beni dinleyin. Arabayla sahil yolundaki terk edilmiş kulübeye yalnız geleceksiniz. İçinde para bulunan çantayı açık pencereden atıp derhal uzaklaşacaksınız. Unutmayın, polise haber vermek yok.